0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: 60'dan aşıp 80'e kadem koyken inemlerden yine de müracaat kılaman biz tuğulu üstken şöyle yine deyişerdi. Yine deyimen yolları var. Ha oğlum deydi. Yaşı izleçiyle yine desem ey bolem yaşım 70. Kuda kalesi indi babayı da aldı ki karep gitmiş. Diyor amru yüzü abusun titkini gez. Bollardan işte bollardan. Bollardan unakta. Unakta? Ha. Ha, abi bu aman başka hiç kayda işleme gereken de ha yine. Neçi oğul neçi kız? Altı oğul altı kız. Umru uzağı olsun. Hani indi mi ingeytik? Bana şunu oğul yaşa kırken de. Kayısı parzant kuprak mihribalık kılarken. Oğul kan de oğul. Dersem oğul yakşı eyneley. Üylenginci yakşı iken. Üylengenden ki uşağımın bunu iken, kolu iken kimeydi, haberi miydi? Oldu balı yığlamın. Ya üylentirdiniz mi? Kuda kalası kilelmeydi o. Ha yaş aile mihnet kışken. Onu vakti var mısın gibi görüşken? Ruzordu buz buladı mı bakıştı? Ha boptu kız kan de kız desem. Kızdı maktab giderdi, bereket olsun, tizsiz kip durardı. Ha, yine amdikka var yapmadım, tolip taşıp bize gereydi ha yine. Sen yok, yenekiden tolip taşıp giderdi. Yok, lakin ben şimdi yine amda uzdan yap koçadı ha. Kızı kisap oldu. Uyga apkırıp, yitirip, üçürgeni yitmegen de. Keçti anda kızım, sumkayın doş dedi. Kızı bitti sumka bile kırıp giden. İçide tolip de zappa sit gelseyim buladı. İnem aç dese açamam bu mesela kayıtıp girerdim sapmaya açıca. Apkıldığımı sok kızım. Mavla sok, tiz sok, tiz sok. İyi sikir otur yengen kiriyat korkumasın otur dedi. Yengen kursanıma dedi. Yine dese yo sen gençlerse demeydi. Sen kitke aynakim beni bitim ne oladı. Eyneley dedi. Nümege kızı indi bollar gibi yapsan beni bollarım gibi bir mi yapsan. Bitim ne oladı dedi. Kızı neyim rahmi kiladı. Bol de yine menge yeterdi. Kogan şu akan bollar yesin. Dese eşin bulmasın. O benim ulardı bollar hiçten semeyat o dedi. Seni sakiste belen var bir de aç apat o kızım dedi. Seni bollar yine hiç derse atmadan kuda kalasa bundan ki yine atmaydı o benim dedi. Hazır ben trikmen bu havludan olasın. Ne bulgemden ki şımıldırgam olur mesela o kızım dedi. Ana küçükünenge hey hey demesin beni yiyip koyamın dedi. Şunlar o bari yesin dedi. Geçti aldın can kızım. Şunca sumke sitkelerin bilen darvazadan çıkıp gitme. Ha? Kuşun ilakadan götüp git. Ne mi ki? Eken görüp, eken görüp olmasın kızım. Ya kim kursan ama uzun da kim ki? Yok. İlgarisi ne kan gidi? Üylengene bir yengen de kası bu ben dedi. Yengen de gap gap. Çizgen çizgiden bir kadem nereka uytanmaydı aynalı. Dese kızı ne mi dedi ha yine? Akam diyorum ki yunuz boşup çuma çıktı da ha?
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ey Xudoyim, şu vasta kim geyim, insof bergin de.
4: Az adam, ne dedi? Vasta kim geyim, insof? Menge kere, menge insof dile vassan mı? Ne oldu ki? Senge bersin Xudoyim insof, hop mu? Menge sege sege, beri uğradı.
2: Ey vasta ki, kub yapırmasın, çay ziçin.
4: Az adam. Ne kusur?
2: Durman.
4: Kurvan ben durganiyim. Lekin kaldırgoç deydi, nima bor?
2: Paylavon men.
4: Kim bu? Nimani paylavotsa?
2: Vosta kema, hozir gazetada o'qidim. Agar qaldirg'och kelib siz boshingizga qo'nsa, siz boyib ketasiz deb yozilgan.
4: Stop, to'xta. Qaldirg'och kelib qo'nsami yoki
2: nima?

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Oğlumlar, şu odam Rostan'la maymunla payda bulganmış. Şu gap Rost mıdır? Üçte maymunla olup, üçte mamlaketke. Bittesini Amerika'ya, bittesini Japonya'ya, bittesini şu uzumuzu Uzbek'e verdi. Açıptı. Bunu çatıştırıp köpe yitiriyle. Kana, ne işte kılasıyla? Sılaki 5 yıl muhlat. De, 5 yıldan keyin Amerika'ya borsa, maymun 7'de tukkanmış. Koyle, 5 yılda 7'de tukkanmış bu maymunla. Dese, ha şuna kabul oldu. Japonya'ya borsa, maymun 14'de tukkanmış. Koyle, 5 yılda 14'de tukkanmış. Dese, Uzbek'e misal bolazon halk. Şu Uzbek'i de borayelik deyip, Uzbek'i yıl karası maymun 2'de tukkanmıştı. A bu sılanı bolazon halk deydi. Maymun ile 2'de tukkanım dese, Uzbek'e bunu deyip karab. Oğlum yılanı közü kör mü? Erkeği maymun taşıp gitti. Erkekten ikide. Eğer ayol bosa oho. Bana şu maymunlu ikisi. Oğlumlar odam Rostan'dan şu maymundan payda bugan mı deyip üçte maymunlu olup üçte mamlaket bittesini Amerika'ya bittesini Japonya'ya bittesini Uzbek'e verip silerge 5 yıl muhlat. Şunu kapırtırıydı. Kanı kapırtır olasılan mı deyip 5 yıldan keyin Amerika'ya borusu maymun basketbolla, golfla oynarmış. Kale maymun yaksımsa zor. Gapri yaptı mı dese? Şunca hareket kıldık. Hem anarsan düşünadı. Aklıge koy, lekin kapırmıyor dedi. E bu dedi, Japonya'ya borsa maymun kompüterle oynayıp, bu programlarını kırgızıp çıkarıp, limaladır kılarmış. Kale gapri yaptı mı dese? Hem anarsan aklı yetedi. Hem anarsan düşünadı. Lekin şu sabon, benimle gel mi? Gapri mi yaptı? Dese, ketti bu mısı Uzbek'e boramaz dese. Endi Amerika yapırtır olmagen, Japonya yapırtır olmagen, Uzbek yapırtır almadı dese. Hiç bu mısı maymunla hop gelemez. Dip Uzbek'e gelip, şimdi kırışıpsa, selam aleyküm, otam yaksı mısınız? Ve aleyküm selam, keliyle bollar. Maymun kanı dese, aleyküm çolam, sileki işiydi o çıkan kimdi? maymun mudur bu? Biz dedeyiz de öyle kızdı. İçkerge şimdi dikip karası maymun, handaydı, içi de loydu, tipip, saman koşup, su bulan koruşturup, zuvala kalıp uzayetki alınmış. Bu otam maymunuz gapri yaptı mı desin? Oğlum aş lakı verdim, nama lakı verdim. Endi hayvanga bar bir zabon bermagandi. Gapir miydi? Gapir mi yaptı mı desin? Yok. Bıptı şu maymunam, arıqlap, örgənim kopdu sizge, şu maymun sizge. Dip kete yatsa maymun şükürüp çıkıp, şundu olgu çıkıp toktayla kere. Bana op keteyle. Nomart 7. olgu çizge konuşu, anı şerim yekildi demiş.
0: Sangoma ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Ozo'da. Hıy, Ozo'da. Katıyor mu kaldı bu?
2: Vay vay vay vay vay.
3: Ozo'da, ne bana yeri yuttu mu Ozo'da?
2: İh, Kudayim, bizden uyumuzda erkin zatı yok umuman.
3: Az aşk, Ozo'da.
2: Of, ana bir tanesi çakırı attı.
3: Ovaz yine çıkmıyordu. Boyd'dan beri çakıramı. Yani işini açıp koyup padolga şükürtkenin göleyim mi?
2: Ano, haligi.
3: Nime haligi. Yüdüki narsalarını kimdir kırıp umarıp gitseyen bilmiysen.
2: Haligi vostaki.
3: Tövbe.
2: Vostaki oziz ki oziz.
3: Mekara Ozo'da. Ozo, anı dördüge koynayayım, kanı dördüge koynayayım.
2: Vay, makattan bilemem, vostaki uyumuzge oğru kırıptı.
3: Vay, uyumuzge oğru kırsa, sana kofteyni mi, kalgötkeyni mi, asa bu miydi mi? Mana koynayayım bana değil mi? Mana koynayayım bana değil mi?
2: Nimaga menga baqirasiz? Men qatdan bilaman.
3: Voy, bo'lmasa kimga baqiray? Hozir butun uy shipirib ketgan bo'lsa nima qilamiz? O'ylayapsanmi? Nima qilamiz?
2: Vostaki?
3: Ana gazdimam yo, tufligimam yo, hammasini olib ketdi.
2: Voy, vostaki, siz eshitasizmi?
3: Podvolda nima bor ekan o'zi? Nima bor ekan?
2: Tavba qildim. Siz oldin gapni eshitdingiz?
3: Agar menga qara, hamma narsam ishpichoq qilib ketgan bo'lsa, meni zarur-zarur narsadan ishpichoq qilib haydayman.
2: Vostaki, to'r qop guruch olib eshik tagiga tashab ketgan ekansiz. O'shalarni olib podvolga chuvdim. Bo'ldimi?
3: Nima? To'r qop guruch? Ha, Ozoda o'g'irlarga qachondan insob beribdi?
2: Nima?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben bana şu bugünkü günde acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp gitken öz üslubiga, öz avazıga, öz yönelişiga bugün. Her bir kızıkçı bulaman, söz ustası bulamadığı insan özüge bir örgünedigen kitap olup uşa insanın yolunu alıp örgünse buladigen bir ustazımız. Joylar cennette bizim rahmetli Hojiboy aka Tojiboyevdi. İslamoqchiman. Oilavi onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol, er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol, er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol, tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zuhal'da bir hakikaten karan okşanı.
2: Hazır tohtagin. Her daim kinonu zor joyu kegende halakt bir uğrasana nazo.
3: Ja kanaka joyu kegipti.
2: Karayın kara hazı yigit kızge sevgi ishar kımakçı.
3: Taşkarge karagin canlı kino bubatı rastayam zor.
2: Nema mahallamızda svidanya sezonu başlanıptı mı?
3: Kanaka svidanya salını karagin.
2: Kanı nema ne etvatu deyin?
3: Ana karayın anıkşını hama bolaca rası urşuat uşu kışını. Beçora bunu korup hotunyam rası ursa kerege.
2: Haa urganda kanda urganda. Dem şuna qang yuradı ki vah vah vah.
3: Nasıl şu kişinin borasını işte?
2: Bilmiyim ha?
3: İyi, uzun ustalarını koşunuyla mı?
2: Ha, biz onu koşunuyoruz. Lekin o ne işte borası borligini etmiydi.
3: Nege indi?
2: Çünkü o işte hatındaki aliment dolaşı boşlagandan beri borlarını sonunun eşitliğini sır tuta boşlagan.
3: Ha, beçara turtunca hatındaki aliment dolap kalıştan korksa kereydi ya.
1: İki dükkanı.

0: videosu de.
1: Bildirgich.
2: İkide dugona suhbatlashish yaptı. Dugona jon, bilasanmi, erim meni xazinamni berkalaydi. Bu yaxshi-ku? Qaniydi meni ham erim shunaqa deb erkalasa. Yo'q, men bunaqa erkalashlaridan qo'rqaman. Nega? Voy, bir kuni ko'mib qo'ysa-chi?

Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Süyek süyegim geçer, nüretip gittin. Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Süyek süyegim geçer, nüretip gittin. Beni şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uvarzayı gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez mi diye.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay, ay, ay.
3: Ha, azadı tinçliği mi? Ne mi akvatsa?
1: İk kormayalısız mı ne mi akvatkanım mı?
3: Vay bu. Vay bu. Oynanı kimsindir de oynanı?
1: İk. Tövbe tövbe, vastaki hazırçı adamlaki umuman yakşılık kıbomiydi.
3: Demek ne kadar sen? İşliyim ozu.
1: Baya bitti tılançı keliydi. O şenge nam birudum. O bose paski çöp aynadan taş atıp sindirip gitti aynanı.
3: Hala tılançı sindirdi dedi ki. Ne mi bilen sindirdi?
1: Ana burçayda yatıptı o şey taş bilen.
3: Hani? Hani hani? Oza bu ne bu? İndi bildim ne mi sindirgen onu.
1: Ne mi geykin?
3: Bu sen bergen bayi gün nanku taşlı inan. Oşanı atıp sindirdik.
1: Yaks bu bittin.

0: Derman tüter yüreklerim esip esip. Sırlayayım canımdan canımı.
1: Mavsum sakin bolsa da
2: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
3: Kuz mavsumida

0: hangame ustaları.
1: Şimdi bugün bizi cüdyem halkımızı sevimli sanatkarı Xushovoz xonanda cüdyem ovqat yaxshi qila olaman deyaptilar. Bu yigit ve şu özümüzü en kadirli kölerimizden biri Ozodbek Nazarbek. Kelin yaxshimiz.
2: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimiz. Bugün sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, konsertlarimiz bo'ldi, lekin Anvar aka sizni ko'rmadik.
1: Lekin men diskingizni olib ko'rdim, juda ham yaxshi chiqdi, ayniqsa haligi bir qo'shig'ingiz bor ekan-ku, mani sevib qolsayding degan qo'shig'ingiz. Shuni iltimos, bitta edi, biz ham bu qo'shig'ingizni aytishni bilamiz, masalan siz ovozingizni eshitsak qanaqa edi, xiroy qilib beringda. Iltimos sizga, men sizni hurmat qilaman, iltimos.
3: Qani haqiqatdan, Ozodbek, iltimos qilib bering.
4: Akajon, iltimos qilib bering, Ozodbek, iltimos sizdan bir o'sha qo'shig'ingizni jivoy aytishingiz men bir eshitgim kelyapti-da.
5: Sen bog'dagi yildan shoh bir damaram olsaydin, derler arzu gayip yok, mani sevip kalsaydin. Yayın şanga yetmezden, fırsat mağlup etmezden, ömer ötüp ketmezden, ey, mani sevip kalsaydin.
1: Bunu bize ait olamız. Sen bağdaki yılda iş okup, bir damaram olsaydin, derler arzuga ayıp yok, mani sevip kalsaydın. Derler arzuga...
3: Ya, ona kayıtmaydı Anvarcan aka, ona kayıtmaydı.
5: Sen bağdaki yılda iş ok, bir dam ayram olsaydın. Derler arzuga ayıp yok, mani sevip kalsaydın.
4: Muma ona kamazı Anvarcan sana ayıp. Tazla bratalla unaqamas sen bog'dagi yilda ishoq bir dam aram olsayding derlar orzuga ayib yo'q mani sevib qolsayding yo'y nishonga yetmasdan
1: bo'ldi qo'shiqni rasvo qilishadinglar-yu men qaraylam tek shu joyiga bir askar kelib ketdi-da. Endi bilasizlarmi, mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalardan ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda, meni shundaymi?
4: Yo'q-e.
1: Nima qilasiz ovqatni?
4: Mana siz yeb o'tiribsiz-ku aka.

0: ich.
1: 5 yaşar bolakayning otası 2-chi marta uylandi va bir kuni o'g'lidan so'radi. Boltavoy, yangi onang yoqdimi senga? Dada, sizni aldashibdi. Nega? U sira ham yangiga o'xshamaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Bugungi ishni endinga qoldir. Shunda dam olish uchun 2 kuning bo'ladi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bütün dünyanın uğurlarını konkursu bıptı. Amerikalı uğuru şunda onudan turup dedi, uçur Sivet'te dedi. Sivet'te uçurken eken 5 sekundaki yok dedi. Yokken eken Rup arasında otururken Fransiyalı uğurge rüçkeyi zaptayın dedi. Fransiyalı diyem cahını çıkıp dedi, uçur dedi. Uçurken eken 10 sekundaki yok dedi. Yokken eken Rup arasında otururken Amerikalı de orkası da otururken adamın pasportu zaptayın dedi. Özümüzden en birlikte yiğitler varken eken yürgen eken aralaşıp kitası onudan turup Sivet'te uçur işte gereği yok. Abdurrahim, naskilerini kaytarı ver, deymiş. Özbek kızık, Özbek'e kızıklık onanın sütüden ötedi. Onalarımız hem hazır kıladı. Bir kemper pensiye olarken o, her sefer hala ki imza degenceye ki ikisi kıp koyarken. Okumagen bu sekereydi, ikisi. Bu sefer ikisi kıptı, atrafını daha dumalak kıptı. Hala pensiye veredigen, ya hala, ama imzalar özgarip ki tuttu, dese, ha örgüley, ergeteye gidim, deymiş. Özbek kızık. Lekin saddeliği var. Bir tanesi canıdan toyup uzun uzun asmak şu yaptı. Şunda köprünü tayyip kırıptı da arkanda bir üçünü köprükke ikincisini boynuna ilip hop deyip sakere geneken o arkan bölgeden çirigen mekin pop üzülüp gidip ok durgun suyu çık gitti. Bir 50 metre nereyağdan bur bulakıp su dışıdan çıkıp pader ingelanat. Uzun da o zaman deyip sal kaldı çöküp geçeyim gediymiş. Özbek kızık halk. Lekin ben fakirlenirken bir de kırra, bir de tamamı var. Topkur. Her kandı vaziyette yol topadı. Kışlağdan 5-6 tane bala şehirge okuşa keken, mesela kışlağdı balası. Rusçanı yende uruğluk giyen bilmeydi de. Kırsa ki hoşbaz Rus. Ne makıl deyip dursa baktı ki bir 5 tane Rus bala kep kaptı. İş deyip şunlar ne madse bizden şunu eğitemiz. Hala Rus balalardan bir tanesi hoşbazlarda kep 5 tane kisi deyken eken. Karısı bunların 5 tane bunların 5 tane. Teksem yok ama ne madse yese buladı. 5 tane kisi deyip de. Bunlar giyen vergen yiyen itasın kepti koşanına yiyemiz deyip kese. Ülpetlerden bir tanesi yokmuş da. Şimdi 5 tekisi de bulmaydı da. Ha bunlar 4'te olsa 5'in sınıfı kim iyiydi onu? Topkırlık da karayın. Şimdi aşpazda aldığa gelip 4 tekisi deymiş.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozo'da kattan sandı şünce fikirle, şünce akıllı. Kattan sandı şünce bileme.
2: Vosteki, mektepte yakışı okuyayım mı?
5: Doğru, konuşum yukur. Neki şünce narsanı kanak kılıp, yotlap, miyede saklap konuş. Mümkün ha bu, yapıyor ki sen.
2: Vosteki, her bitti mavzunucu 10 maddeden ok çıkana giyin, kanyajda koladı diye sizde.
5: Şunaka akıllı hatunun borligidan xursandman de.
2: Vosteki, sizamchi, siz o'zi bironimi esingizda turadimi? Xo'sh, nima?
5: Sevgi, sevgi, sevgi.
2: Voy, buni so'ramayapman.
5: Esimda yo'q. Ko'p bilgan tez qariydi degan maqol bor-ku. O'shanga amal qilaman 100%.
2: Yo'g'i, siz hech narsani bilmaysiz-ku?

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zoda.
2: E Aslı Zoda bilsen mi hazırcı sana bitti böyle sorup geldi.
0: Vakana kabola kim eken Nazo it?
2: Oma uçı bilsen pahlavan eken.
0: Pahlavanmış. Kayodan bildiğin pahlavanlığını?
2: Vay o'z etku, men sizlarga rostini aytsam, men og'ir toshlarni ko'taraman, pahlavonman dedi.
0: Nima? Qani o'sha pahlavonni, mana bitta ko'ring-chi.
2: Ana olmanta olma yeb turibdi-ku o'shada.
0: Vay, ani burni katta bolani aytvossanmi?
2: Ha, o'sha.
0: Ha, haqiqatan ham gapi rost ekan.
2: Ko'rdingmi? Tanisan buni?
0: Yo'g'i, endi ko'rib turibman-u, qayoqdan taniyman, Nazo?
2: Omonda qattan bilgan uni gapi rostligini.
0: A o'zi bo'ladimi shuncha yil shunday katta burunni ko'tarib yurishchi? Shuni o'zi ham pahlavonligiga kiradi, o'rto.
3: Ikki dugona. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Uy egasi talabaga dedi. Xona haqqini to'lamaguningcha seni uydan chiqarmayman. Talaba: "Ey xudoga shukr, ancha vaqtgacha boshpana muammosi hal bo'ldi."

0: Радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: İşdən qaytgan er ostonada turib xotiniga debdi. Bugun ertalab shunchalik achchiq qahva damlab beribsan-ki, ishni umuman uxlolmadim.

0: Yaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Önce adam girsin çakınayım.
3: Han hocayım sünnetullah. Han hocayım sünnetullah. Şimdi ben atanayım. Hani? Hoş, doğallı hınçı. Neşençi bilet eken?
4: Üç.
3: Neşençi bilet diyeyim ben.
4: Üç.
3: Üç. Neşençi bilet diyeyim ben, aydın.
4: On üç.
3: On üç. Yaş. Hoş, kanım. Birinci sonunu okuyun ki.
4: En iki onun.
5: Şaşmayın.
3: En iki olmaz. Hanş.
6: Keçiriz Domlacan.
4: Kaş iki onun kimyevi hossası.
3: Hoş. Kana ikinci. Hanş iki o. Uzun ne mi?
4: Su Domlacan.
3: Su. Cüne tuvaletini su. Hoş. Şimdi bulmasam siz ülke şu suyun hususiyetlerini ayıp verseniz miydi?
4: Su. Umuman suda Domlacan hususiyet kop.
3: Mesela?
4: Su mulkul hasıl. Su bu uri meyve. Su bu umuman Domlacan abu hayat. Su bu taşkan su. Su umuman su Domlacan.
3: Taşkan su. Hoş menge kanaydın ki suda kanca elektron var.
4: Su Domlacan bitmez tükenmez elektrik manbayı. Mesela Dnepr'a gez. Çarvak gez. Farhat gez. Umuman gez Domlacan.
3: Suda kanca atom var.
4: Suda...
6: Hazırla şey yapsın Domlacan. Suda atom ne bakladı? Atom bomba yu Domlacan.
3: Anladın. Hoş kanı menge aitin ki su neçi gramüste parçalanadı?
4: Su lüboy gradüste parçalanadı Domlacan.
3: Mesela
4: de grafindi suunu stakenge koyamız. Seforamız parça parça okutadı Domlacan.
3: Parça okutadı değil mi?
4: Parça parça okutadı Domlacan.
3: Geçelim. Hoş bulmasam familyaları ne miydi? Han hocayip sünnetullah. Şunu değil mi? Mülle sünnetullah.
4: Lepe.
3: Sizge ham bitti beşi anamızdı. Şunday bir ot varamız ki. Parça parça okudu. Ana şu parçasından bir bula gire. Yani sizge.
6: Domlacan, yahut yine beşi meydeler ne miydiler?
4: Yirik yine kılıp uzun koyup koyakamışsın mı?
3: Savarınız ne miydi?
4: Haş itki...
3: Yaşayın. Haşını hop da şeysiz. İki, hud da uzun gizge. Buşsuz.
7: Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.